0: Wir Jimbalde.
1: Gizi?
2: Evet, yayındayız.
3: Sesiniz var mı? Var.
4: İyi geceler.
2: İyi geceler.
4: Sevgili dinleyiciler, yayın balığı programındasınız. Bunun çok uzun şeyleri var, ifadeleri var. 88.4 bilmem ne falan filan. Ben onları hepsini geçiyorum. Derinlere dalmayı seven programdasınız. Çünkü biz yayın balıklarıyız. Derinlere dalacağız. Hep birlikte uçacağız. Dalacağız. Yayın balığındayız.
2: Yayın balığındayız. Evet, stüdyoda Karga, Kara ve Hazri. Live from We Are Born Free Empowerment Radio Studio at Waldemarstrasse 46, Kreuzberg, Berlin.

0: lehnt.
1: Ya süper söyledi lan.
0: İşte 88,4 Berlin'de duyabilirsiniz bizi canlı Potsdam'da radyoda da, ve 90, Potsdam'da
1: 90,7.
0: Aynen. Hmm. Potsdam'daysanız Berlin'de olmadığınız için üzülmenize gerek yok. 90,7'de bizi dinleyebilirsiniz. Hmm. Evet arkadaşlar. Ne İki diyor? Hafta ne kadar uzun geçti ya. Hep bugünü bekledim ya. bekle geçti.
1: Bekledin de ne yaptın?
0: Ay bir sürü gereksiz şey yaptım ya. Önemli günü bekledim.
1: Sizi İnsan bekledim. Hayatı gereksiz şeyler yapmakla geçiyor. Değil mi?
0: Gereksiz yani zorunlu yapmak zorunda kaldığın şeyleri yapmakla geçiyor aslında. Ya.
1: Ne diyorsun sen Kara?
2: Abi şöyle geçiyor hayatımız. Temizlik yapıyoruz habire. Sonra bir 5 dakika dinleniyoruz. Gene temizliğe başlıyoruz. Öyle geçiyor yani. 5 dakikalık bir keyfimiz var. Ondan sonra gene temizliğe devam.
0: Bak aynı şeyi ben de yapıyorum. 3 gündür temizlik yapıyorum evde. Finansam gelecek bana. Bir ayın var, birinde. Evi bir toparlamam lazım falan. Yani asosyal birisinin evine gelmediler. Finansam,
2: ajanlar mı gelecek sana?
0: Abi ben selbstständigim. Bir odamı şey olarak gösterdim. Ofis olarak gösterdim.
2: Gelip kontrol mü ediyorlar?
0: Evet gelip kontrol.
2: Neye bakacaklar?
0: Abi o odaya gerçekten ben
2: öyle bir şey var. Aynı için bu var.
0: Evet. Çalışmak için de kullanıyorum. Yani o odada ya tamam ben
2: söyleyeyim. O odada işte masan olacak, bilgisayarın olacak.
0: Evet
2: işte,
0: her şey var ama
2: iş
0: sadece...
2: eşyaların olacak. İş evet. Kitabın falan filan.
0: Aynen.
1: Senin adın.
0: Ya abi şimdi beni ihbar etmeyin. gece icat çıkartmayın bir dakika.
2: Yok abi sen
0: değiştirelim konuyu. Abi konuyu değiştirelim. Abi elemanın adı da bir dakika ama bir şey söyle bak gelen elemanın adı da soyadı söylemek zorundayım. Ponfik ya. Abi çok ilginç bir ad.
1: Onu söylediler mi sana Ponfik diye?
0: Ponfik diye söylediler. Mektupta da yazdılar, telefonda
1: ya.
0: Açtılar.
1: Her Ponfik geliyor. Nasıl bir şey?
2: Abi
1: nasıl
2: böyle bir beyan da olmaz ya.
0: Ya abi bir durduralım konuyu ya bir dakika şimdi.
2: Tamam abi bir saniye.
0: Bak kıl olacak diye
2: tamam,
0: şey
2: boşver,
0: tanımayacak.
2: Tamam.
0: Ya tamam duralım. Arkadaşlar arada bir saniye. Ya,
1: krize girdik dur. Müzik koyalım ya. Ponfik ne ya?
3: Beni kucağa atıyorsun. Seyircinin kucağına atıyorsun beni. Bundan daha tehlikeli. Beni yolluyorsun seyirciye. Öyle yapsana. Gel buraya. Ne yapıyorsun ya? Toplan moplan. İkinci de sarı kart versene. Verebilsene. Veremezsin. O zaman onu da verme.
0: Neyse.
2: Adam, işte. Adam haklı kardeşim. Biz sana inanıyoruz.
1: Ponfik ya.
0: Ya Ponfik. Bir dakika ya arkadaş tamam, araya hep şey mi müzik mi gireceğim ya ben.
1: Ponfik.
0: Ya konuyu Ponfik değiştirin ya. Ya.
2: Tamam değiştirelim.
1: Ya konu. Öyle isim mi olur ya?
0: Sendeki de ses. Ya böyle isim mi olur Ponfik? Çok iyi ya. Uğur biz uçtuk sen bizi bir durdun ya.
1: Ama gerçekten olmaz öyle isim ya.
0: Ya.
1: Ponfik.
0: Abi bak.
1: Ponfik geliyor.
0: Tamam.
1: Evini kontrol
0: et. Abi bira dökeyim ben. Bira var burada.
1: Ponfik evini geliyor kontrol et.
0: Ya bir durun ya kardeşim ya. Şimdi beni.
2: Tamam sen şimdi.
0: Uğur sen devlet, haberleri falan anlatacaktın ya. Evet devlet
1: sen
0: dinliyor.
1: Dinliyor mu bizi?
0: Abi sizin bir de bir projeniz
1: abi,
0: vardı.
1: Biz dinliyorsanız yeni şeyler... darbe yapıyoruz.
0: Ya Gönder sen ne değişik adamsın böyle. Bir şeyden kurtuluyoruz öbür yere sürüklüyorsun bizi ya.
1: Bak biz dinliyorsa darbe yapıyoruz hemen. Abi. Manifestoyu okuyoruz abicim. Yurtta değil ya.
2: Yurtta sulh bildiririz.
1: Dünyada sulh.
2: Dünyada sulh. Niye? Kainatta sulh olsun abi.
1: Kainatta sulh. Evrende sulh.
2: Tabii canım.
1: evrende
2: sol... Uzaylılar da kavga etmesin.
1: Aynen ya, uzaylılar da devreye girebilir.
2: Onlar da.
1: Tabii.
2: İnsan biz de.
1: Bütün şey, tek hücreliler, çok hücreliler adına konuşuyoruz.
2: Aynen.
1: Değil mi?
2: Şöyle birkaç trilyon hücremiz var herhalde. Konuşabiliriz yani, o kadar hücremiz var yani.
1: Tek hücreliler ve çok hücreliler adına iktidarayla koyduk. Abicim, dünyada barış ilan ediyoruz. Bütün evrende barış ilan ediyoruz. Uzaylılar kimseye saldırmayacak.
2: Uzaylılar dediniz de hemen konuya girelim ya. Bir haber vardı. Şeyi bulmuşlar. Kanadalı bir tane astronom, bilim adamı bir üniversitede. Bir de onun öğrencisi. Böyle yüzlerce, binlerce şeyi, yıldızı tarıyorlar. Onların içinden 200 tanesinden anormal dedikleri sinyaller almaya başlıyorlar.
1: Ha, duydum geçen.
2: Tespit ediyorlar.
1: NASA tespit etmiş.
2: Aha. NASA değil, Kanada'da ama bilim adamları. Ondan sonra şimdi
1: ben
2: bu...
1: Ben hoşgörüyorum. Bir an.
2: 242 tane sinyalin şeyle bilinçli gönderildiğini düşünüyorlar. Çünkü bugüne kadar hiç görmedikleri bir şey var. Dizge var orada. Adamlar çok umutlu yani. Şey, radyo dalgası yerine lazerle iletişim kurduklarını düşünüyorlar bunların. Bu gelen sinyal de lazer kaynaklı olduğu düşünülüyor. Tabii karşı taraf hemen itiraz ediyor. Karşı argümanlar var. Bu doğal olma ihtimali de var. O yüzden çok heveslenmeyelim. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz ya adamları. En Godoy'u bekler gibi.
1: Ne diyorsun yani şimdi?
0: Şimdi nasıl bir haber gönderdikleri?
2: Lazer sinyali tespit ediyorlar.
0: Tamam da oradaki o iletişim...
2: Sadece sinyal. Hiçbir şey yok. Ama zaten hani... Biz buradayız gibi.
0: Onu çözdükten sonra 20-30 sene geçer ya.
2: Yok, bu şey değil. İçeriği yok bunun. İnhalti yok yani. Ha, sadece okay.
0: Ama onlar
2: tarafa...
0: hep vardı ya. Onlar hep vardı. Böyle sinyaller.
2: Yok, bu başka bir şey yani. Bu başka, eğer doğruysa başka ya sinyal bu doğruysa ya da hani ihtimal en yüksek olan şey bu bugüne kadar yakalanmış. Bir içerik yok. Bir şey çözmeye çalışmıyor
1: yani
2: adamlar.
1: Sinyalin şeyini çözememişler yani.
2: Yok, sinyal çözmüyorlar zaten. Şimdi karşı tarafa ışık tutarsın ya. Karşıda bir kaynak, sana birinin ışık tuttuğunu bilirsin. Sadece bu.
0: Evet.
2: Yani ben buradayım diyorsun. Işık yakıyorsun. Bunlarınki de düşündükleri o. Bunlar çünkü öbür türlü radyo dalgalarının gelmesi uzun mesele. Bunların çözülmesi sorun olur dil probleminden dolayı. Şöyle düşünüyorlar. Ulan madem bunlar çok gelişmişler, o zaman sadece şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz buradayız. Onu da lazerle gönderiyorlar.
1: Ya şöyle bir sinyal gönderiyorlarsa eğer, mesela biz sevişmek istiyoruz, yürümek istiyoruz. Abi Türkiye'den hemen karşılığını buldular diye. Değil mi?
0: Abi sen...
2: Biz hep hazırız abi. He? Biz hep hazırız.
1: Ya şort giyen kıza tabii tekme atan adamların olduğu yerdeyiz.
0: Bir parçayla girelim. Duman'dan yine bu akşam parçasıyla.

0: Yayın balığı.
1: Evet, 88,4 Reboot FM'in yayın balıkları programındayız.
2: Ve We Are Born Free stüdyolarındayız. Berlin'de.
1: Jean-Jacques Rousseau'nun lafına sadık kalarak We Are Born Free diyoruz. Evet, bugünkü konulardan ne seçtik?
2: Vallahi işte şeyle girdik ya, ne bileyim, o uzaylılar meselesiyle girdik. Uzaylıların sinyali.
1: Böyle bir şey okudum şeyde, internette. En yaygın 5 hacker. Yani en ünlü 5 hacker'dan birisi şizofrenmiş. Ve en büyük hacker saldırısını yapmış. Adını hatırlayamıyorum maalesef. Adam işte bütün İngiltere'nin, Amerika'nın şeylerine, CIA sistemlerine girmiş ve acaba bunların, bizim dünyanın uzaylılarla bir ilişkisi var mı diye araştırmak için böyle bir hedef koymuş kendisine.
2: Aha, Gary McKinnon diyorsun sen, evet.
1: Gary McKinnon mı? Ha, okey. Evet. İlginç bir şeydi ya.
2: Ha, o adam bir şey. O adam şey, bir nevi Rain Man gibi bir şey. Yani
1: Asperger sindromu mu?
2: Bir şey var onda, ha.
1: Daha fazla.
2: Yani bir takım özellikleri çok iyi, bir takım özellikleri yok yani. İnsani. O iddiası değil aslında yani. Onlar yalan söyleyebilen tipler de değil. İlginç bir şey var o bozukluğun. Şeye, NASA'ya, Pentagon'a falan girmişti. İlk giren İranlılardan. Onların bilgisayarlarını kırmıştı.
1: Peki bir şey, sonuç çıktı mı ortaya? Ben onu...
2: Ya...
1: Var mı aslında bizim uzaylılarla bir ilişkimiz?
2: Şey... Onun iddiası ya da o gördüğüm şey diyor yani, NASA'nın artık bu tamamen fantazi kısmına giriyor şimdi de, NASA şeyleri, dosyalar, bilgisayarlarında işte uzaylılarla ilgili bilgiler var. Ne zaman geldiler, ne zaman kontak, iletişim kuruldu. Hatta iddiası o ki, NASA için çalışan uzaylılar var yani.
1: Hadi ya. Ha. İlginç. Tam Men in Black
2: gibi bir şey. Aynen bir şey. O filmin benzeri. Sonra o adam başına gelmeyen kalmadı yalnız. Amerika bunu 10 sene uğraştı. Şeyi almak için Amerika'ya. İngiltere'den. İlk mahkeme hatta kabul etti iadesini. Adam İngiliz vatandaş. Ona rağmen. Sonra büyük kampanyalar yaptılar tabii. İngilizler bir sürü sanatçı destek verdi. Adam kefalet, yani Beverung şeyle kaldı şeyde, İngiltere'de. Tabii şeyler, Pentagon bunu şey haline getirdi. Çünkü Pentagon'un bilgisayarlarına girmişti. Bunu onur meselesi haline getirince çok uğraştı adam. Orayı alıp şeyle, ömür boyu hapis cezasıyla yargılamak istiyorlardı. Beceremediler. Uzaylılardayız hala.
3: Ha. Tamam. Ben karga yeri geldim.
1: İlginç ya. Ya bilmiyorum, bu uzaylılar konusu bayağı bir konuşuluyor ama bir şeyler yok yani.
3: Ya bunun üzerine program yapsak var ya, her gün şey olur, sit oluruz. Herkesin ilgisini çeken program.
1: Aynen, ama Amerika'da. İngilizce yapsak Amerika'da dinlerler.
3: Yok, Türkiye'de, her yerde.
1: Hadi ya, gerçekten.
3: Tabii. Abi herkes
1: bıkmış dünyadan, artık uzaylılardan bir şey.
3: Herkes dünyadan bıkmış. Aynen. Herkes dünya dışı bir şey.
2: Mesih bekliyoruz hepimiz.
3: Aynen. Herkes dünya dışı bir şey bekliyor. Bir kurtarıcı bekliyor, bir şey bekliyor. Çünkü dünya gerçekten sıktı. Sıktı ya. Hepimizi sıktı. Seni sıkmadı mı?
1: Beni de sıktı ya. Ama dünyada kalmak
3: çok
1: ama dünyada kalmak istiyorum ya.
2: Gaza gelme.
1: Yine buranın ama tadı var ya
3: o
1: biraz.
2: sen bize bakma. Sen daha gençsin.
1: Evet, ben ama size bakmıyorum. Ben gencim.
3: O var ya.
2: Hayatını
1: ben yaşam. Daha sinemaya gideceğim, diskoya gideceğim, ya. Dans bak, edeceğim.
3: O kadar içten söyledin ki.
1: Ya bazı şeyler sıkıyor gerçekten ya.
3: Çok güzel söyledin.
2: Abi çıkıyorlar işte ya.
0: Beamteler başımızda.
2: Başım yok, isim yok.
0: Tamam, isim yok. İsim yok.
2: No name
3: ha? Ya bu...
0: İyi ki unuttun ya. Onda seviniyorum ya gerçekten.
1: Live from We Are Born Free Empowerment Radio Studio at Waldemarstrasse 46 Kreuzberg Berlin.
0: Yeah. Abi artık yeah. böyle
2: Yes.
0: Yes bir parça mı yapsak bir arada parça ya? Sanki ya. Tükendik bir anda, patladık.
3: Yok tükenmeyiz tamam. biz tükenmeyiz.
0: Biz tükenme. O zaman parça gelmesin. Hadi bakalım.
3: Tamam o zaman devam edelim.
2: Phoenix'iz biz ha. Hmm.
0: Evet. Ya siz şey bugün ben şeye geldiğimde iki oraya geldiğimde bir konu konuşuyordunuz. İlginç bir konu aslında. Şu uzaylıları bekliyoruz falan olayından geçiş yapalım. Herkes bıktı dünyadan gibi bir ayakları var aslında bütün halklarda. Şimdi şey Überraschung neydi ya? Herkes hiçbir şey artık şey, bir tepki göstermiyor.
3: Şaşırma.
0: Şaşırmalar. Şaşırmalar kalmadı.
3: Ben onu yazdım ya bir dakika. Konu olarak yazmıştım.
2: Şimdi senin olur. Efsane başlık ya. Oku bakalım.
4: Yayın balığı.
3: Ama zor bir başlık. Şaşırmanın evrensel görkemi karşısında geyik yapmak.
0: Bir daha tekrarlar mısın?
3: Şaşırmanın evrensel görkemi karşısında geyik yapmak.
2: Abi işte postmodernsin ya. Vallahi bak. Öyle. Ya. Vallahi postmodern.
3: Hayatın kendisi öyle.
0: Abi sen tam Jacques Derrida'nın kardeşisin ya.
3: O kim?
2: O kim aslında?
3: Hazır. Kim o?
0: Hazriyim ben. Hazri değil.
3: Hazri kim?
0: O felsefeci ya. Her şey fragmente edilebilir. Hiçbir şey... Hiçbir teori, hiçbir şey anlatamam.
3: Yanına bir de ne ekledim biliyor musun?
2: Abi yapı bozumcu.
3: Bir de yanına ne ekledim?
2: Yapımızı bozuyor adam.
3: Yanına şunu eklemişim. Bak gelirken yazdım bunları. Gecenin içindeki ses ve ışık aşkı, kulakları tıkama, abi, gözleri kapama.
2: Güzel. Bu arada lafına bölüyorum ama
3: biz.
2: Bizim bir tane güzel soundumuz vardı ya böyle.
0: Hangisi?
2: Arka planda böyle ama yok galiba okyanusumuz vardı.
0: Okyanusu mu açalım?
2: Var mıydı? Şöyle hafif bir şey olabilir arkada niye olmaz? Var mı?
3: Bilmem. Bir şey... Balıklar.
2: Ha şöyle hafif. Aynen biraz da. Ha.
0: O arka aynen planda hep olsun.
2: Ha biraz da kısabilirsin aynen. Şimdi ne diyeceğim ya?
3: Abi gecenin içindeki ses ve ışık. Demişim ben. Ve aşk.
0: Gecenin içindeki ses ve ışık.
3: Gecenin içindeki ses ve ışık aşk. Kulakları tıkama. Kulakları tıkar gece. Çünkü ses duymak istemez. Gecede sessizlik olması lazım.
2: Abi bir şey söyleyeceğim şimdi.
3: Gözlerini kaparsın. Gecesin. Işığı görmek istemezsin. Çünkü gece olarak kalmak istersin.
0: Abi bu tam şimdi bir şiir ya.
3: Nasıl
0: aslında
3: yapacağız biz bunu? Bunu nasıl bağlayacağız şimdi?
0: Bu şimdi ben bunu bir sanat ben eseri olarak görüyorum.
3: Senin sanat eseri değil ya.
0: Sanat eseri gerçekten. Yani çünkü bağlantıyı şimdi şey konuya bir bağlantı yapacaksın. Hmm. Biz konuşalım bunun üzerine. Bana çok eklektik geldi ama güzel duyuluyor.
3: Ama ben... yürürken buraya gelirken şeyim şöyle işledi. Neydi o?
2: Şaşırmak.
3: Şaşırmanın evrensel görkemi karşısındaki geyik muhabbeti. Şaşırmak değer. Yani asıl meselemiz şaşırmak. Biz şaşırmıyoruz artık. Herkes ölüyor. Her şey oluyor. Her şeyi kanıksıyoruz. Şaşırmak artı bir şey gibi. Kimse şaşırmıyor artık hiçbir şeyi. Şey dedim. Uğur sana dedim değil mi?
2: Hı hı.
3: Şey, 1945 ile 65 arası savaş olmadı. Orada birisi Fucuz'una bomba patlatıp bombayı bağlayıp patlatsaydı, 150 kişi ölseydi herkes şaşırırdı. Ama artık kimse şaşırmıyor. Bu zamanımızın şeyi, fenomeni.
0: Peki bunun bir şeyi nasıl anlatabilirsin? Neyle bağlantılı? Nedeni?
3: Bence insan şaşırmadığı anda hiçbir şey, yani böyle bir şaşkınlık geçirmediği anda insanlığı kaybediyor. Biz şaşırdığımız yani beklemediğimiz bir şeye şaşırırız. Onu görmediğimiz anda artık şey, yani biz insanlığımızı da kaybediyoruz. Düşün, herkes şeye hazır.
0: Ama şeyle biraz ya,
3: binlerce insan ölüyor. Buna hazırsın. Buna
0: ben şeyi söyleyeyim. Ben bunun bir şeyini anlatabilirim yani. Mesela savaş durumunda bulunuyorsun.
3: Hı-hı.
0: Diyelim İkinci Dünya Savaşı'nda bir cephede bir 100.000 kişinin ölmesi seni şaşırtmazdı. Çünkü savaş ve sürekli haberleri oradan, hı-hı, alıyorsun. Bugün çağdaş hayatta radyodan böyle evet, radyodan haberler, hı-hı, alıyorsun. Artık şaşırmıyordun. Senin sadece bir kaygın, hı-hı, senin oraya gönderdiğin kardeşin, dostun, hı-hı, oğlun
3: yaşıyor mu
0: yaşamıyor mu?
3: Hı-hı.
0: Şu anda da aynı şeyi yaşıyoruz. Çünkü haberleri çeşitli kaynaklardan alıyoruz. Sürekli haber alıyoruz. Wissensgesellschaft biraz da. Sosyal medyadan, Facebook olsun ya da çeşitli medyalardan bir yerde olan olayı çeşitli şeyleri, türleriyle anlatılıyor. Çeşitli haberler ve hiçbir haber uymuyor birbiriyle. Herkes kendi pozisyonunu anlatıyor ve en sonunda o kadar kişinin öldüğü geliyor ve sen buna alışıyorsun. Mesela Türkiye'deki olaylar ya da mesela Suriye'yi diyelim. Alışıyorsun artık. Bence öyle bir şey. Yani aldığımız haberler çoğaldı. Biz çok bir taraftan duyarlı olduk ve bıktık bir taraftan da. Yani senin gözünün önünde bir birisinin öldürüldüğü gibi bir hissi yaşıyorsun. Buna artık alışacak mısın, alışmayacak mısın gibi bir his var. Çünkü haberler hemen yayılıyor ve sen bu haberi hemen alabiliyorsun.
3: Ben ne diyorum? Ne diyorsun? Bence biz tükendik. O haberler bizi tüketti. Tükendik. Bittik. Sadece onu söylüyorum. Bittik. Biz bittik ya. İnsanlık bitti. Biz bittik. Duyarlılıklarımız bitti.
2: Yanlış hata oynadık abi biz.
3: Ha?
2: Yanlış hata oynadık.
3: O da söylenebilir ama biz bittik.
2: Vallahi bittiğimizi, bilmiyorum ya.
3: Bittiğimizi öyle hissediyorum ki. Ya umudumuz kalmadı ya.
0: Yani, abi sence bizi şaşırtabilecek ne olabilir?
3: Umudun kaldı mı senin insanlık adına?
0: Abi beni
3: soruyorum,
0: bana
3: size soruyorum, ikinize de soruyorum.
0: Uğur sen söyle ya. Heh. İlk önce.
3: Umudunuz kaldı mı insanlık adına?
2: Ya benle senin aranda, sen kendi adına konuşursun. Çok kategorik bir fark var ya. Yani. Ben bir süredir, yani ne diyeyim, birkaç senedir diyeyim yani. Niye hayvanlık adına umut etmiyorsun?
3: Onun adına umut edebiliriz.
2: Ya.
3: Onlar yaşayabilir. Ya. Ama bizim adımıza umut kalmıyor.
2: Yok, hayır. Bir saniye. Bir saniye. Yok, gene anlaşamıyoruz. Biz hayvanız ya. Farkında mısın?
3: Biz hayvandan daha iyi yalnız. Hayvan oğlu hayvan.
4: Hiç hiç küfür olarak söylemiyorum ama bir saniye dur. Hiç ya. Retorik de değil yani bir saniye dur.
3: Hayvan oğlu hayvan biziz.
4: Bak abicim biz insan olarak kendimize çok fazla anlam atfetmişiz.
3: Çok fazla.
4: Okay.
3: Ama yapmışız. Hakkı da var yani.
4: Hak hukuk fark etmez. Bizim şu kainata, evrene, doğaya, nehre, yıldızlara karşı şeyden suda, okyanusta yüzen balinadan daha fazla hiçbir şeyimiz yok, hakkımız yok.
3: Ama abi şu gözüm.
4: Abi
3: bak ama
4: bir insanlığı bırakırsan insanlığı bırakırsan
3: bak, şu konuştuğun mikrofon var ya.
4: Ya.
3: Onu yapan biziz.
4: Hiç ne olacak olsun.
3: Herhangi bir canlı değil bu dünya.
4: Tamam, biz şimdi ne sağlamışız yani, çok iyi iletişiyoruz mikrofonla değil mi? Şu anda sesimizi mesela
3: bu değil
4: şeyi binlerce insana gidiyor.
3: Oturduğumuz binalar.
4: Peki ben sana bir şey söyleyeyim.
3: Şurada bizi sıcak tutan kalıplar.
4: Hiç önemli değil ki, bizi üstün mü kılıyor şeyden yüzen balinadan? Kılmıyor abi.
5: Yayın balığı.
4: Niye ki?
3: Kılıyor.
4: Neden?
3: Çünkü biz onları
4: sadece biz tekniğe hakimiz. Ne oldu ki başka?
3: Bizden başka yapabilen yok.
4: Mesela sen şey yapabiliyor musun? Atlantik'in bir kenarında durup öbür kenarındaki balinayla iletişime geçebiliyor musun?
3: Geçmeme ihtiyacım
4: yok. Onların da buna ihtiyacı yok. Hı? Onların da buna ihtiyacı yok işte. Biz şimdi şey üzerinden konuşuyoruz ama iletişiyoruz şu önümdeki mikrofonla. Diyelim sesimizi dünyanın öbür ucuna duyuruyoruz ama bir balina bir çığlığıyla dünyanın öbür tarafındaki
3: Karıcığım,
4: başka tür şeyle iletişim.
3: İnsanın acımasızlığının farkında değilsin.
4: İşte tamam, onu diyorum yani şimdi.
3: Acımasız
4: madem
3: gücünün farkında değilsin.
4: Tamam işte yani.
3: Sen insanın gücünü küçümsüyor musun?
4: Hiç fark etmez. Ben mesele o değil. Mesele şu.
3: Çok küçümsüyor.
4: Mesele şu. Yani hiç insan adına umutlu olup olmamak meselesi değil yani. O daha başka bir şeyiz biz, aynı zamanda hayvanız değil mi?
3: Ben şimdi seni anladım. Sen diyorsun ki insan ırkı bitsin gitsin. Ne olacak ki?
4: Artık.
3: Öyle mi diyorsun?
4: Biterse de, bitmezse de.
6: Devamı yarın gelecek. Kapitan geldi ya.
4: Biterse de, bitmezse de sorun yok.
7: Kızı bağla. Bırak bağlama, yeter. Artık yeter. Bu dünya iki şeyden yıkılacak. Bir binadan, bir de zinadan. Allah sonumuzu hayretsin. Mahşer günü bütün binaları deniz geri isteyecek. Batan bütün memleketler gibi. Deniz kumu önünde sonunda geri alacak. Çaresi yok bunun.
0: Evet. Felsefeyi dinledik. Gemide filminden. Şimdi geriye döndük. Neler bunlar şimdi döküldü önümüze? Live from We Are Born Free Empowerment Radio Studio at Waldemarstrasse, Kreuzberg, Berlin. Waldemarstrasse 46. Neyse.
3: Şimdi bir arkadaşımız daha katıldı bize.
4: Evet. Abi biz aslında şu anda şeyiz ya.
0: Ben size takdim edeyim arkadaşlarımızı. Karga, Kara, Hazri, siz?
8: Burun.
3: Uzun burun.
8: Uzun burun.
0: Uzun burun.
8: Sağlam burun yani.
3: Ha, sağlam.
0: Hoş geldiniz. Ya. Uzun burun.
8: Diana geldi.
3: Diana da geldi.
0: Reboot FM.
3: Lazy değil. Lazy değil.
0: We are of Reboot FM.
3: Lazy değil.
4: Biz şu anda aslında şeyi dördüncüyü bulduk ya. Biz hep arkamızdaydı aslında.
3: Evet.
4: Uzun burun.
3: Yeah.
4: Hep sopasıyla orada duruyordu ya. Yanlış konuştuğumuz zaman kafamıza vuruyordu. Aslında biz dört kişiyiz. Hep öyleydik yani.
0: Ya konuya geri dönelim şimdi.
4: Bir şarkı girelim ya. Epeydir şarkı çalmadık.
0: Aynen ya, şarkı koyalım da ben sigara içeyim.
4: Kone koy çal abi.
0: Ne? Kone koyma.
4: El Conejo.
0: El Conejo.
3: El Conejo ne ya?
4: Tavşan demek.
3: Tavşan mı?
5: Ha.
3: Hadi ya.
4: Hazi.
3: Tavşan. Hazi.
8: Hoze. Hoze.
5: Hoze. Hoze.

0: Şimdi Orient Taksi'den ayrılan bir grup var. Ben geldim bu akşam, dedim ki size. Bak müzik atıyorlar şimdi, dur abi. Dur. Benim konuşmamı da kesiyorlar bunlar şimdi.
1: Yok, kesmiyoruz ya. Bir
0: Ya
1: dakika.
0: Allah Allah. Şimdi niye ayrıldın abi? Memnun değil misiniz dedik. Orient Taksi'de size ne sakıncası var ki?
1: Abi Orient Taksi'den bir sıkıntımız yok aslında. Sadece şey böyle aklımıza geldi. Yayın balıkları.
0: He, ne oldu?
1: Yayın oluyor. Balık. Yani yer altındayız biraz. Suyun içindeyiz. Akımlara bağlıyız. Akımlar nereye götürürse bizi. Bir de böyle bir şey var. İkinci programda bir tane arkadaş şey söylemişti. Orient niye? Orient taksi niye?
0: Orient ne demek
1: Benim
0: istiyorsun?
1: aklıma şey geldi, böyle oryantalizm istibatı.
0: Evet, tabii.
1: Postkolonyal felsefede oryantalizmusun Bonaparte'la beraber Avrupa'ya oryantalizmus kavramı geride kalmış biraz
0: Taksici
1: şeylerle.
0: olunca ne oluyor?
1: Taksici olunca o başka bir şey.
0: Evet,
1: O
0: ama
1: başka bir din.
0: onun sorunu ne? Hani şey
1: Yok,
0: mi?
1: sorunu hiçbir sorunu yok.
0: Emperyalist mi oluyor? Ne oluyor? Allah'ım
1: Yok,
0: taksici
1: Orient taksi sanki şey Orient Express gibi oluyor. Hani
0: ya.
1: 19. asrın sonunda işte şeyde Paris'te şeye burjuva bir Fransızın trene binmesi ve Bağdat'a doğru
0: Ya
1: giderken böyle
0: anladın
1: egzotik anılarını anlatması gibi bir şey.
0: da. Ya Hasan, ben nerede doğdum biliyor musun?
1: Nerede?
0: Kurtalan.
1: O ne, orası neresi?
0: Orasınısı Wolfplatz yani. Berlin Bağdat projesinin son noktasıdır. 300 yıl önce Almanlar diyor ki, ben diyor sonradan diyor emperyalist oldum diyor. Ben de gideyim diyor Bağdat'a da. Kuruyorlar Osmanlı'da işte treni falan. Türkiye'deki trenin en son durağı Kurtalan'dır. Benim de doğum yerim Kurtalan.
1: Tamam.
0: Bağdat'a giden yolun son noktası.
1: Orayla başladı Orient taksi şey konusu.
0: Orient dediğin olay orası yani. Biz o yolu bulup geri döndük, onlara geldik.
1: İlginç bir
0: Sen
1: şey.
0: yol kurarsan biz de geliriz. Anladın mı? Mesele şey değil. Senin niyetin önemli değil. Tersen de bir niyet var.
1: İlginç bir şey. Yine de karşıdakinin gördüğü gibi bir biçim oluşturuyoruz en sonunda. Yani
0: Hadi.
1: Orient ise, yani eğer Orient taksi ise, Orient liysek demek ki öyleymişiz. Bilmiyorum.
2: Neyi konuşuyoruz
1: Evet.
2: abi?
1: Şeyi Orient taksiyi konuştuk ya. Niye
0: Niye
1: bu şey
0: ayrıldınız ya? Allah Allah ya.
1: ayrıldık
2: Abi biz
1: falan.
2: de ayrılık biliyorsun yani. Biz eski solcuyuz ya.
0: Siz.
2: Biz bölünmeden
1: Ben
2: duramıyoruz abi.
1: hala aynı yollardayım. Yani onu
2: Biz
1: eski
2: habire
1: söylemene gerek
2: okey
1: yok.
2: sen solcuyu biz eski. Öyle slash koyup tire koyup gidiyoruz ya. Trenin yanına bir tire daha.
0: Ya ama yapın da ne olacak ki şimdi? Daha onda anlaşamadık daha. Bir
1: Evet.
0: de siz adınızı da anlayamadım. Siz nesiniz? Ne ayaksınız?
2: Yayın balığı.
3: Biz
2: İstiyorsan
3: yayın
2: hemen
3: balığıyız.
2: girelim abi.
0: Girin ha, yayın.
2: Yayın balığını.
3: Yayın balığı yine mi girelim?
2: Tabii ki.
4: Yayın balığı.
1: Böyle bir şeyiz işte.
0: Tamam, bakalım ne oluyor? Ne diyor?
1: Sadece yem balığı diye işte
4: yayın
1: yine devam
4: balığı.
1: ediyor.
0: Peki yakalanırsanız ne olacaksınız?
2: Yem olacağız
1: Biz
2: abi.
1: ya işte o öyle bir şey aklımıza geldik. Biz oltaya saplanmayan balıklarız.
0: Nasıl olacak o iş?
1: Ya
2: Biz çok dipteyiz ya. O yayın
1: biz
2: balıkları bile
1: iyiyiz
2: kumun
1: yani.
2: altındayız
1: Bizim
2: yani.
1: hiçbir şeye, hiçbir besine ihtiyacımız yok. Yani yukarıdan bir rights olarak diyorlar ya Almancasını.
2: Yukarıya çıkmıyoruz abi. Kumda
1: Yukarı
2: yaşıyoruz biz.
0: Arkada dert yok mu? En aşağıda.
2: En aşağıda kumun altındayız ya. Hiçbir şey yok. Krallık
0: Arkadan
2: bizim.
0: Bir şey gelmiyor mu?
2: Yok abi.
0: Allah Allah ya.
2: Atalarımızdan uzak duruyoruz.
0: Uyurken de mi arkanızı kolluyorsunuz?
2: Tabii abi.
0: Allah
2: Kumlar hallediyor onu.
0: Allah. Ya kıçınıza kum girerse ne yapacaksınız?
2: Artık onu da ne diyorlar Almanlar? İn kaufnehmen abi artık.
0: Okey,
2: Yapacak
0: ne
2: bir şey
0: diyeyim
2: yok.
0: ben size abi. Hadi.
2: Kumlarla barışığız biz.
0: Okey. Şimdi.
5: Hop hop hop hop hop hop.
0: Bilmiyorum ben.
5: Fiko, Fiko, Fiko. Was ist das, Fiko?
6: Das ist Präservativ, Kaptan.
5: Ja, ich weiß. Warum hast du das nicht benutzt?
6: Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur, Kaptan.
5: Was?
6: Yani et ete değmesi lazım, Kaptan. Special life, special life.
5: You mean this is my special life?
6: Yes.
5: Hau ab von meinem Schiff, du Arschloch. Hast du mich gehört? Get out on my ship.
6: Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha.
5: Get out.
6: Lan amma değerli gemin var.
5: Get out.
6: Bağırma lan, milletin içinde.
5: Hau. Siktir git. Hau.
6: Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin.
7: Eyvallah.
6: Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan.
8: Abi, peki sen oradan nasıl döndün buraya?

0: Evet, Reboot FM 88.4 yayın balıkları programındayız. Hala yayın balıklarında kalıyoruz. Stüdyoda sizinle Karga Kara ve Hazri.
1: Ben Karga diyorum ki 88.4 MHz in Berlin.
2: Postamda da 90.7'deymişiz.
1: Evet.
0: 90.7 evet.
1: Biz şimdi darbe yapmaya çalışacağız.
0: Çalışmayacağız, yapıyorsunuz zaten siz.
1: Yok, çalışacağız. Ya o
0: darbe, hadi bakalım.
1: O darbe yapanlar var ya, hikaye ya. Onlar hikayeden yapıyorlar. Biz çalışacağız. Çalışalım şimdi. Nasıl çalışalım? Uğur.
2: Nerede kalmıştık ya? İnsanlığa mı geri dönelim acaba?
1: Yok ya, darbe yapıyoruz ya.
2: Darbeyi yaptık.
1: Nasıl yaptık? Stüdyoyu ele geçirdik.
2: Ele geçirdik. İsmi değiştirdik.
0: İsmi değiştirdiniz.
1: Biz i̇şte silahlarla
0: arada,
1: geldik.
0: Arada birader, uzun burun geldi bak, falan bak, dedi. Şey, bak,
1: biraderle
0: yani,
1: geldik. Biraderle geldik. Silahlarla değil, biraderle geldik. Stüdyoyu ele geçirdik.
3: Yayın balığı.
1: Ve şey diyoruz. Dünya barışı diyoruz. Barışın ya. Kavga etmeyin ya. Hepimiz öleceğiz ya. Ha? Hepimiz ölmeyeceğiz mi?
0: Nietzsche'nin bir lafı vardı ya. Bu savaşlar aslında bir tanrı için yapılan bir tiyatrodur.
1: Aynen, tiyatro ya.
0: Bu tiyatroyu bir durduralım ya.
1: Ya bir durduralım ya. Bir nefeslik ömrünüz kalmış. Niye mücadele ediyorsunuz? Ne adına mücadele ediyorsunuz? Şöyle bir dinlenin. Bir nefes alın. Yaprakların kokusunu dinleyin. Şimdi ne? Sonbahardayız değil mi? Kışa giriyoruz yavaş yavaş. Yapraklar yollara dökülmüş. O yapraklara ayaklarınızı sürün. Yaşamın bitişini ayaklarınızı hissedin. Yaşamın başlangıcına beyninizden mesajlar gönderin. Deyin ki bak, burada yapraklar, sarı sarı yapraklara ayaklarımı sürüyorum. Yaşam burada bitiyor. Ama benim beynimde yeni bir yaşam başlıyor. Bu ağaçlar yeni yapraklar açacaklar. Yaşam yeniden yürüyecek. Tövbeyin ya birbirinize. Kimseye karışmayın. Kimseye ulaşmayın. Herkesi kendi haline bırakın. Ha?
0: Keşke bu senin dediklerini herkes bir hipnotik bir şekilde algılasa ya.
1: Herkes
0: bir dursa ya bir anda
1: ya.
0: Her şey.
1: Ya bir düşünün ya. Yaşam başlıyor.
0: Biz afektler içinde bitiyor. Yaşıyoruz ya, insanlık.
1: Başlıyor, bitiyor. Başlıyor,
0: her şey
1: bitiyor.
0: Afektin içinde geçiyor. Bu savaşlar falan. Hani diyorlar ya şeyde, Türkiye'deki bu kan savaşları falan. Hani biri birisinin babasını öldürmüş. Kan davası. Yani en çözülemeyen şeyler bu kan davaları ya. Her şey afektin içinde ortaya çıkan. Ve bu zincirleme olarak devam eden bir fenomen ya. Bu durdurulabilse.
1: Bak, o kişisel kan davaları problem değil. Politik kan davaları kadar kötü bir şey yok. Halklar birbirine kırıyor. Uluslar birbirine kırıyor. Devletler birbirine kırıyor. Her şey alt üst oluyor. Yani işte diyelim sen bir akrabanla problemin var. Onu kan davası haline getiriyorsun. Bu o kadar büyük problem değil. Senin akraban 60 kişi, öbür tarafta 50 kişi. Öyle öyle hepiniz birbirinizi öldürseniz 110 kişi ölecek. Öyle değil. Öyle kan davaları var ki binlerce kişi ölüyor. Binlerce. savaşlar çıkıyor.
0: Abi ben ilginç bir şey dinledim ya. Misafire gitmiştik Azerbaycan'da. Orada bir elemanla, nörohirurg kendisi. Onunla bir konuşma oldu işte içtikten sonra falan, biraz kafalar iyi. Adam diyor ki ya savaşmak aslında bir erkeğin şeyiymiş ya. Genini ortaya çıkartan, yani kendi erkekliğini ortaya koyan bir şey. Bir hayat
1: erkeksel
0: tarzı.
1: Erkeksel savaşırsın yani.
0: Erkeksel savaşma, evet. Ve şey, felsefik bir anlatışı da varmış. Yani sen sadece savaştığın zaman kendini bir...
1: Erkek oluyorsun.
0: Erkek oluyorsun ve kendini merkezleştiriyorsun yani. Kendini bir subyekt olarak ortaya koyabiliyorsun. Eğer sen karışmıyorsan bir konflikte, o zaman sen bir obyekt oluyorsun. Yani...
1: Peki dünya, üreyen dünyanın bir... en büyük savaşçıları niye kadınlar oluyor? Bunlar nasıl açıklıyor?
0: Hani şey diyorlar ya, her uğurlu erkeğin arkasında bir güzel bir kadın var. Belki öyle bir şeyle ya, bağlantılı olabilir ya, mi?
1: Ben size şöyle bir şey söyleyeyim bak. Kadın insanı doğuruyor. Ve çok büyük bir acıyla. Çok yani katlanılmaz bir acı. Bir erkek, yani bilimsel olarak bu araştırılmış. Evet. Bir erkek o acıya katlanamaz.
0: 24 kemiğin kırılmasına katlanıyormuş
1: yani bizi,
0: böyle bir
1: bizi
0: acı.
1: Bizi doğuran anılarımız, yani biz burada konuşuyoruz ya böyle. Çok büyük acılar yaşamışlar bizi doğururken. Ve bizi dölleyen babalarımız ondan habersiz. Ve biz de, biz üç erkeğiz burada. O acının farkında bile değiliz. Yani çocuğumuz olsa bundan habersiziz. O acının nasıl bir acı olduğunun farkında değiliz. Ve şeyi bilemiyorsun bak. Şeyi söyleyeyim. Ben bugün düşündüm ya kendi kendime. Dedim ki benim çocuklarım var 3 tane. Dedim ki ya bunları ben doğurmuş olsam acayip manyak bir insan olurdum herhalde. Şimdi üçünü de o kaskıların arasından çıkarıyorum. Manyak bir insan olurdum. Erkek olarak onları döllemiş olman sana bir ayrıcalık tanımıyor. Onları kaskıların arasından çıkarmak var ya, acayip bir şey. Acayip bir acı. Ve bağımlılık. Yani hiçbir baba, hiçbir anne kadar o çocuklara şey yapamaz. Çünkü karnından çıkarıyorsun ya. Acayip bir şeydir bu. Karnından, düşünsene, karnından bir canlı çıkarıyorsun. Ne diyorsunuz?
0: Abi bu acıya katlanabilir miydim bir kadın olarak bilmiyorum ya.
1: Erkek katlanamıyor. O acıya katlanamıyor. Kadın katlanabiliyor. Kadınların acı kat sayısı ölçülmüş. Kadınlar erkekler. Erkekler kadınların katlanabildiği acı kat sayısına hayatta yanaşamıyor bile. Yani biz bitiyoruz. Yani pilimiz bitiyor. Ama kadın o acıya dayanabiliyor. Çünkü niye biliyor musun? Bak o küçücük yerden bütün kemikler ayrılıyor. Kemikler harekete geçiyor. O büyük bir acı. Çok büyük bir acı. Yani şey, nasıl böyle robot oluşumu gibi bir şey ya.
0: Evet.

0: olmazdı.
1: Biz onu doğursaydık eşitlik olurdu.
0: Veya başka bir yer olurdu.
1: Ya. Ama biz doğur muyuz? Ama onlar doğuruyor. Ve dünyaya onlar da hakim değil. Ne diyorsun?
0: Ya hakim değiller işte, ama oradaki trajedi şu, askerleri de büyüten anaları yani, katilleri. Evet. Saçma bir trajedi yani.
1: Ama şeyi düşün, sen o acıyı yaşadığını düşün ve o çocukları sen doğuruyorsun ve askere gönderiyorsun. Ne diyeceğiz buna?
2: Ama şey var ya, yani adam doğduğu andan itibaren biraz da bu sosyal sistemler, sosyalleşme sistemleri devlete ait bir şey. Hani ruhu senin, kemiği eti benim anlamıyla geçiyor. Yani ama bilmiyorum, savaşlara giden birçok insan öldürmek, insan öldürmek için gitmiyor ya, zorunlu olduğu için gidiyor.
1: Ama bir ana, bir ana bütün kemiklerini ayırıyor. O küçük yerden bir tane bizi çıkarıyor dışarıya.
2: Evet.
1: 3,5 kilo, 4 kilo ağırlığında bir varlığı dışarı çıkarıyor. O kemikler ayrılıyor. Onu zorluyor. Büyük bir acı bu. Ve bir erkek buna dayanamazmış. Biz dayanamıyormuşuz ona.
0: Sanmıyorum yani dayanabileceğimizi, ama
1: biz dayanamıyormuşuz.
2: İsterseniz.
1: Ölçülmüş. Yani acı şeyi ölçülmüş. Biz dayanamıyoruz. Abi annemizin dayandığı acıya babamız dayanamıyor. Annemizin acı şeyine, skalasına babamız dayanamıyor.
2: Androsentrik bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Erkeklerin belirlediği. Hani erkek döllüyor.
1: Ama şey çok,
2: kadın
1: ilginç.
2: Doğurmak zorunda kalıyor.
1: Şey falan. Çok ilginç.
2: Evde kalıyor ya da daha yani, az maaş kazanıyor.
1: Ben burada falan. Biraz feminist olayım. Bu acıyı yaşayan, bu insan ırkını sürekli şeyinden çıkaran, yani rahminden çıkaran kadınlar dünyayı yönetmiyor. O acıyı yaşayan kadınlar dünyayı yönetmiyor. Tam tersine hiç o acıyı yaşamayan erkekler dünyayı yönetiyor.
2: Evet. Öyle bir dilemanın içerisindeyiz.
1: Ve ben şeyden korkuyorum ama. İyi ki erkekler yönetiyor diyorum. Tam tersine. O acıyı yaşayan kadınlar dünyayı yönetseydi dünya mahvolurdu diye düşünüyorum. Niye biliyor musun? Bir insan çok acı çekerse dünyayı mahveder.
2: Ben öyle düşünmüyorum ya.
1: Ya bak var ya, inan bana.
2: Gerçekten.
1: İnan bana. Biz şeyin farkında değiliz bak. Bak çok ezilirsen eğer çok ezersin.
2: Yok, ezilmekle değil ya. Çok o şey, acı tecrübeyi yaşıyorsun ve bak, sonra şey diyorsun. Hani bak, hayat zaten zor. Dünya zaten, yaşam zaten zor. Ben bunu biraz iyileştireyim. Kolektif böyle bir alt bilinçli bir şey var. Düşünce o zaman var. Yani birçok insan mesela şeyi söyleyeyim. Apartheid sisteminin Afrika'da olan o ırkçı sistemden normal demokratik sisteme geçiş için gerçekten acıyı yaşamış insanlar şu anda orada demokrasiyi kurmuş.
1: Ama ben şeye inanıyorum bak. Ben
2: yani, acıyı yaşamış insanlar bunu taşımak istemezler ya öbür insanlara bence.
1: Bu söylediğimin hiç bilimsel bir dayanağı yok, ama ben şeye inanıyorum. Eğer dünyayı kadınlar yönetseydi insanlık bitmişti. İnan bana.
2: Bence olmazdı ya.
1: Vallahi.
2: Bence daha çok acımasız olacak. Bence o kadar savaş çıkmazdı ortada.
0: Neyse, bu üzerine konuşulacak bir şey değil ya.
2: İsterseniz lanet
0: o zaman.
1: Niye konuşulacak bir şey?
0: Çok kişisel bir şeyin çünkü, yani çok hani bilimsel değil diyorsun. Bir objektif şeyin yok. Hani ben de tam tersini söylerim sana.
1: Söyle.
0: Yani acıyı

0: acıyı çektik. Çocuk dünyaya getirdikleri varlıkların güzel bir dünyada yaşamasını isterler. Parçaları olan bir şey tabii ki. E şimdi hani bir işin bu tarafı da var yani.
1: Öyle düşünüyorsun ya, değil mi?
0: Şimdi ben kendi parçamdan bir şey dünyaya getirdiysem onun en iyi koşullarda yaşamasını isterim yani.
1: Ama sen öyle düşünüyorsun.
0: Yok ama hayır, kadın içinde. Şimdi bizimki hep spekülasyon şu anda konuştuklarımız.
1: Spekülasyon mu? Yani.
0: Ama yani hani ama, bu da gayet
1: ama ben sana söyleyeyim mi?
0: Gerekçeli bir spekülasyon. Sen
1: yanılıyorsun.
0: Niye ki?
1: Yanılıyorsun.
0: Niye? Kadınlar çocuklarını korumak istemiyorlar mesela. En iyi koşullarda yaşatmak.
1: Acayip korumak istiyorlar.
0: Tamam işte yani. İşte. Tamam, tam yani, da oradan doğru işte.
1: İşte acayip. Yani senin tamam. Senin psikolojinle onların psikolojisi hariç ayrı.
2: Sen abi şimdi, her şey bir ya. Bir bence kadından, psikoloji ayrı bak, değil
1: bir
2: bence.
1: Bir kadından çocuk yap. Senin o çocuğa bakış açınla o kadının çocuğa bakış açısı arasında o kadar dünyalar arasında fark var ki.
0: Ya bence de öyle. Zaten bunu hepsini gördük yani. Biz annelerimizin bize nasıl o kadın, baktıkları, o ettikleri, büyüttükleri noktasında.
1: Tamam işte
2: ya. Ben şeyi söyleyeyim ya sadece. Karışabilir miyim ortaya? Tabii. Ben bütün humanist düşünceleri annemden öğrendim ya. Aldım. Gerçekten.
1: Babamdan yani,
2: şey almadın mı? Ya babamdan aldım ama babam daha çok pragmatikti. Yani bunu nasıl yaparsın, şunu nasıl yaparsın, şunu sana öğreteyim falan. Yani o arada şey girdiğinde o hani birisiyle kavga edersin falan. Babam yani bana şey sorardı ya sen ne yaptın falan diye. Annem o arada şey söyler yani o adamla konuştun mu yani önceden? Problemi neydi falan.
1: Sen çok iyi bir annen varmış.
2: Ya gerçekten şöyle bir şey var yani anneler kadınlar ama daha çok yani ortak dil bulmayı bilen yani varlıklar mı diyeyim artık daha çok duyarlı bir insanlar o anlamda ya da bilmiyorum kültürel farklılıklar olabilir belki de.
1: Hayat öyle değil.
0: Niye benimki de öyleydi.
1: Hayat öyle.
0: Niye ki iki tane örnek var şimdi sen.
2: Bak ikiye bir. İkiye bir.
0: Neyse biz şeye girelim ya bizim çobanı girelim ya çoban çocuğumuz var bir tane.
2: Lanet olsun bu neydi ya?
0: Lanet olsun bu hayat.
3: Ben Mustafa Erdoğan.

0: Evet arkadaşlar, 88,4 Reboot FM'in yayın balıkları programındayız. Stüdyoda Karga, Kara ve Hazri. Evet. Nerede kalmıştık? Kadınlarda kalmıştık galiba.
1: Kadınlarda kaldık da. Yani bunlar düşünce deneyleri tabii. Şimdi bir şey diyemiyoruz. Yani erkekler doğursaydı ne olur falan da ama yani.
0: Biz zaten şeyi kalıp olarak düşünmeyi öğrendik ya. Herkes kadınlar erkekler hakkında kalıp olarak düşünür. Erkekler kadınlar hakkında. Milletler arasında kalıplı düşünmeler var. Schubladen diyorlar ya. Hı hı. Yani böyle düşüncelere bayağı şey özendik ya her şeyde. Herkes kendine bir komplo teorisi uyduruyor. Yani komplo teorisi dediğimde şey değil. Yani kötü anlamda demiyorum. Herkes her şeyi bir kalıba sokmaya çalışıyor. Bilmiyorum ya, yani farklı insanlar, her bireyler farklı ya. Dünyalar kadar farklılıklar var. Dağlar kadar farklılıklar var. Belli konularda aynı düşünceye geliriz. Bazı konularda ayrılır bizim düşünceler. Bence öyle. Burada kadınlar ya da bilmem Hristiyanlar, Müslümanlar ya da erkeklerle eşcinseller arasında hiçbir fark olmaz.
1: Kadınlar bir mesele, kadınlarla ilgili bu kadar çok konuşmaya gerek yok. Kendilerini onlar ifade etsinler yani. Yok, hayır. Şimdi biz
0: ya, evet doğru.
1: Biz başka cinsler hakkında bir şey teori üretmeyelim. Onlar şöyle olsaydı ne olurdu? Onlar yönetseydi ne olurdu? Kendi ne söylemek istiyorlarsa söylesinler yani. Bunun çok doğru değil açıkçası, ben doğru bulmuyorum yani. Ya da transseksüeller dünyayı yönetseydi, yani benim işim değil yani. Onların bir dünyaya dair bir algısı varsa, fikri varsa söylerler onları yani. Başkasının yerine kendimizi koyup fatal...
0: Hayır, ben şey düşünmüyorum ya. Herhangi bir cinsin, herhangi bir kabileye ya da dine ait olan insanların başka türlü düşünmeleri. Yani herkesin duyarlılığı en sonunda algıladığı bir gerçekliği az çok olsun yaşadığımız herkesin, materyal bir gerçekliği hissediyordur.
1: Yani. Herkesin zaten algıladığı bir gerçeklik var yani. Şimdi biz az önce bıkkınlıktan falan konuştuk. Bunların hepsi Batı medeniyetinin virüsü yani. Şimdi Afrika'da kabilede yaşayan adam böyle bir derdi yok yani, bıkkınlık falan.
0: 3 dakikamız mı kaldı?
1: Evet. Yani bizim az önce konuştuğumuz karganın bahsettiği bıkkınlık hali falan, bunlar bizim Avrupa medeniyetinin ya da buna eklemlenmiş medeniyetlerin hikayesi.
2: Ben mutsuz bir
1: adamım. İşte sorun da o. Şimdi bir de senin tabii kendi algılaman, dünyayı algılayışın. O yüzden cümleler...
0: Abi biz çok düşünüyoruz. Problem
1: biz
0: bu.
1: Biz de mi? Yani ben ara sıra düşünüyorum, ara sıra düşünmüyorum.
0: Yok, şey diyorum yani kütlevi çağdaş hayat insanı çok düşünüyor. Problemler
1: modern
0: bu.
1: İnsan.
0: Modern insan. Aha. Çok düşünüyor. Ve o düşünceler bazen sıkıyor adamı. Adam şey düşünüyor ya, en sonunda geldiğimiz nokta bıktık.
2: Hiç düşünmüyorum. Hissettiğim gibi ifade ediyorum. Hiç düşünmeden konuşuyorum. Hiç düşünmeden konuşuyorum ben.
1: Bazen öyle oluyor, evet.
2: Ama öyle olması lazım. Yani düşünerek, bir şeyi planlayarak konuşmana gerek yok ki.
1: Ya bazen de düşünmek gerekiyor şimdi canım. Yani bir yerde, bir resimde durup kalmanın anlamı yok yani. Bazen düşünmemiz gerekiyor. Bazen de düşünmememiz gerekiyor.
0: Abi biz, çağdaş hayat bizi rasyonel varlıklara dönüştürdü ya. Yani düşünmek, artık bir strateji kurmak, bir plan kurmak artık şart olmuş. Yani ister istemez de yine de. Yarını düşünmek zorundasın.
2: Ben buna
0: maalesef
2: karşı çıkıyorum işte.
0: Çıkalım abi.
2: Yani
0: ben katılırım da, ama şey olarak, yani ben buna karşı çıktığım sürece yine de yapmak zorunda kaldığım hep şeyler oluyor. Şartlar falan koyuluyor bana. Hiç kendim bile belirlemediğim şartlar. Hani bunu ödemen lazım, bunu yapman lazım. Adet eneneler. Yani bir sürü şey, buna o kadar zaman kaybı gidiyor ki, yani kendin o içindeki çocuğa hiç zaman kalmıyor.
2: İşte yapmak zorunda olduğumuz şeylerle zevk aldığımız şeyler arasındaki çelişkiyi yaşıyoruz sürekli. Değil mi?
0: Evet. Hı?
2: Yani ben bunu yapmak zorundayım. Bunu yerine getirmek zorundayım. Onları yapıyorsun. Kendinden nefret ediyorsun. Sonra şey diyorsun. Ben aslında bunu yapmak istiyorum.
0: Hı-hı.
2: Bundan hoşlanıyorum. Ben bunu yapmalıyım. Ama ona da olanakların yetmiyor.
0: Evet.
2: Bizde olduğu gibi. Mesela biz gerçekten radyocu olmak istiyoruz.
0: Abi ben şeyi fark ettim ya.
2: Ama buna olanaklarımız yok.
0: Fark ettim böyle değil işte de yani. Gerçi
1: korsan yayın yapıyoruz.
0: Ya tamam, ben şeyi söylüyorum. Ben şeyi düşünüyorum ya. Hani entel dantel insanların arasında konuşulan konu, herkesin kendi dünyası var. Herkesin algısı, herkesin yaşadığı şey farklıdır. Ama materyal bir şey en sonunda duvara çarpıyoruz. Ben idealist bir insanım aslında. Ama materyal bir gerçeklik şeyine çarpıyorum.
2: Üçümüz de burada idealist insanlar olduğumuz için buradayız.
0: Evet.
2: O materyalist şeyleri
0: yani
2: de...
0: Yani günde kaç kere biz para sen, konusunu konuşmak ya da düşünmek zorundayız yani.
2: Sen şimdi çok efendi bir
1: arkadaşsın.
2: Aslında sikerim...
0: Abi araya bir yayın balkı. Abi ne
2: dedin? Tamam. Olay bu. Olayımız bu yani. Sikerim bu hayatı.
3: Yayın balığı.
0: Abi araya sansür girecek.
3: Yayın balığı.
2: Yok, biz bunları söyleyebiliriz ya.
3: Yayın balığı.
0: Ben artık yayın balığı sansür.
2: Ben bunu yapacağım. Söyleyebilirim abicim.
0: Abi el
2: ben
0: koydum.
2: Ben bunu söylemek istiyorum.
0: Tamam söyle ya. Ay canım sağ
2: söylerim
0: olsun.
2: Ya. Tamam. Ne sansür mü? Kendi kendimize sansür mü uygulayacağız?
0: Yapmayalım ya. İki gün sonra zaten pontifik gelecek.
2: Gelsin.
0: Adam gerçekten ya istemediği halde ya, adı çekildi.
2: Ya gözüm şöyle bir soru soralım.
0: Evet.
2: Biz bence güzel insanlarız. Ya kimseye bir kötülük düşünmeyen insanlarız. Değil mi? Bak burada oturmuşuz. Kulağımıza şeyleri aldık. İşte böyle bir aletler var. Önümüzde böyle bir mikrofon var. Buraya konuşuyoruz. Kimseye bir kötülük yapmak derdimiz yok. Ama isyanlardayız. Ben içimden geldiği gibi diyorum ki sikerim lan bu dünyayı.
0: O an acayip
2: demek istiyorum ya.
0: Abi şiir söyledin en sonunda.
2: Bunu kısmaya gerek yok ki. Yani bu
0: canım sağ ol.
2: Bu bence var ya.
0: Söyle.
2: Bak içinden. Bak bence var ya, bu normal insanın içinden geçen şey. Çünkü normal insan, yani normal, aslında biz normal değiliz. Ama normalin biraz dışına çıkan insan bunu söylüyor.
0: Abi ben şeyi söyleyeyim, sorayım sana.
2: Normal insan normal yaşıyor ama normalin biraz dışına çıkmak istiyorsa eğer diyor ki yerim lan ben bunu.
0: Abi iki tane sorum var. Aklıma iki soru geldi. Birincisi, normal insan olmak ister misin? Normal insan olmak istiyorsan eğer, seni tatmin edecek normal haller ya da tarz
2: çok,
0: ne olur?
2: Çok güzel bir soru. Normal insan olmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama beceremedim. Normal insan olmak istedim. Hep istedim. Sıradan, normal. Normal insan demek benim için sıradan insan olmak demek. Yani evine aşını, parasını götüren, işine giden, gelen. Ama kafanda sorular varsa bunu yapamıyorsun.
0: Abi bence bu şey ya, çelişkisi senin söylediğin. Normallik aslında bizim toplumsal olarak hiç kendi kişisel hayatımızdaki gerçekliğiyle alakası olmayan, oluşturulan bir şey.
2: Aynen öyle.
0: yani bir çizgi.
2: Hı hı.
0: Yani normal olarak görünür. Yani evet. Güzel bir burç, aile görüyorsun. Aynen. Güzel bir hayat tarzı. Aynen. Ama oradaki problemleri sen görmüyorsun. Aynen. Bence biz herkes aynı problemi yaşıyoruz yani. Bence. Ya da hat sein eigenes Kreuz zu tragen diye bir söz var ya Almanlarda. O normallik yok aslında. Normal
2: yok.
0: Nedir?
2: Yok. Normallik.
0: Hepimiz bir hedef oluşturduk ya da bir düş, rüyalar var. Onlara doğru gitmeye çalışıyoruz. Ama aslında şu anda yaşadığımız şeydi. Yok, gerçekten ben de şeyin yani normal nedir aslında ya? Normal.
2: Yani normale oynayabiliriz. Oynayalım mı?
0: Bu arada uzun burun geldi. Bir dakika. Hı? Mikrofon.
2: Normale oynayalım mı?
3: Yok yok, arkanızda ayı var ya.
0: Hı? Arkamızda ayı mı var? Hı. Nerede?
3: Ayı var ya arkanda.
0: Ayı mı? Yok, ayı mı?
3: Ayı.
0: Hı. Ayı.
2: Şimdi sevgili
0: bir dakika,
2: ayı.
0: Nerede ayı?
3: Sevgili arkanda ayı. Diyorum.
0: Abi sevgili gel ayı. Sen de bir rakı iç ya. Gel sevgili ayı ayakta ayı. Kalma. Otur.
2: biz şimdi normale mi oynayalım?
3: Yok, normal yok.
2: Yok değil mi? Sen ne diyorsun bu konuda?
3: Hayatım normal
0: ama. Abi mikrofona biraz yakınlaş.
3: Ya. Normal diye bir şey yok ya. Arkanda ayı var ya, nasıl normal diyor.
2: Bir kıçını kollaman lazım.
3: Ya, ayıp ediyorsun ya.
0: Zaman kötü kolla.
3: Gözü yani.
1: Abi hepimiz normaliz. Senin DNA'n belli, benim DNA'm belli, bunun DNA'sı
0: ben
1: belli.
0: Ben DNA'mı bilmiyorum.
1: En anormal adam dediğin insanın ya da sen kendini ne hissediyorsan senin de DNA'n belli. Sen de insansın. Hiç gerek yok yani böyle kavramsal hop, gidip gelmeleri. Bunların hepsi solcu hastalığı. Tamam. Unutalım bunları.
2: Tamam.
1: Unutalım bunları gerçekten. Hiç tamam. Gerek yok. Kurtarmaya da gerek yok, misyona da gerek yok, umuta da gerek yok, umutsuzluğa da gerek yok. Yaşa. Haydi arkadaşlar, güle güle. Bir dahaki programa.
0: Evet arkadaşlar, bugünkü program da sona erdi. Stüdyoda Karga, Kara ve Hazri ve Uzunburun vardı.
1: Haydi selamlar. Bir dahaki programa.
0: Selamlar.